0: bir kırbomun fark edildiğinde şişmayı direk ben kapıyı tüm çıkar kalan vermiş. Tamam araç Tony Martin aç bir sürü sayede Kristos Bacar İmeç Yılda Haydar Ali ve fark edildi. Aslı doğru başkanı Yılda Haydar Kralın vatenden çıkan kim karşıyım? Ay farklı bir soru. O kişiyle kalın. Saray, Asaşları farklı, kapıdan ki bu kralın. Biz düşmanıdır, bu kralın ve aslında farklı bir yer. İstesel o Kristos yaşan varsın farklı. Nigel Chinnan Chiruna Chendu Base Pastuzo Parto. Pihanza Shirchani, Amen Shirani, Kundalaya Shinanesi, Lech, Baranagat for Moto, Hindra Manchur for Kishmar Mutune, Nia Kishmar Din, Parto Savasino. Nordina Din, Men Portesi, Papace, Vera Rokutjan for Din, Aşkarama kendilerini Aslı zor kostumları hastalıkmaz Gençhanin tacarını Kartallık kaybolunca Garnir kendilerini Hristiyan'a kadar Aklı sapeli baykayı İster sor Durum ne Kusabuk ne Aykorluk ne var Nol maktum haklanadın Bu Aslı zor farkı Kıtmelul donur Bakmadan tek güne bu işe bakayım başta Sırkaçı yeren van don Ordenin ve sağ Çorak tarı dişerun Yerusalim'in yetme damarı kura Yüse gazım var Sırkaçı nişan ver Ortodayı baktınken
1: Mülçer tükeni yazdır Solanlar hop gelerek
0: Caner de vur,
1: de o
0: aşkları vurdur.
1: Alpan paycanı, bu desaneri,
0: Amrun bombe vur,
1: Kapanasyanı, bu da çiğin bildirmesi var.
0: Bu park bugün aslında, üstünü ötken havacındaki havar da
1: benim kaça kol,
0: düşmanın farkı,
1: haftanak ne, bir kusaca dam çıkmaz o.
0: Hemen Aslında farkı zayıftır ve tek
1: istemeyin, yet de hesaplasın.
0: Bir toplatayım mahvan,
1: gazetçi haftana bir, hümet ve çiken yaz veren kişmari haftana bir.
0: Gelmiş geçti ve
1: kaçın canavar, vay.
0: Cenab-ı Ordin haftana bir, abi cenab-ı yardım
1: gelmişti.
0: Kaçır, Amına Fars'ın yeri
1: bir yarışıksın, Hristiyan ile alacak siyahın ama.
0: Hayır, Atina ben de
1: gelsin. Gelsin, mektupun mu bu sahteler?
0: Kaçın, darda zat yal et kaçın.
1: Gel,
0: hal, ki işetsin evlesin. Ay, yandı, nor yandı, hamidin ardiyan yandı. Ay, yandı, bakıyorum,
1: yer bu, Amkay,
0: Pandora'yı Bilal Parçeli Canpa
1: Vazıda
0: Kaydın Nerede Yerdin Ne
1: Hristos'i
0: Tuz Kıvaz Kaçı Canavar Kaçı Niye Kıraşik
1: Ömer Kuzucu
0: Anlı Baş Nişanı Aspa Kayın Kaydın Yevarış Mutlu Yevde
1: Yevdin
0: Aysın Kıvaz Mahen Can Kaçı Edebelu Araçin Bayman Ne O sana kalbisi. Kristos, Mescires,
1: ve Mescur devamayı teşekkür astıza mutlaya çıkortesi zor.
0: Şiro, artık da zor mutlu, ve Fadalin kaçı mutlu. Ve başlar, hansın kendan ve
1: kılsız doğru.
0: Güzel bu ne anlamı hiç
1: arançak takılı.
0: Arançmay parı. Madras, ambucar, koparşek dalı kağıt parı hevriyemez.
1: Ve kim yani kız ve kaskısını aydan koparır.
0: Hristos, aşkın verilen kançiden en daha kötü olur. Kim bağıracak? Kim bağıracak? Niye siler zaten? Siler mi bana bakıyorum? Bunayır ne zaman olur?
1: Siler kaçı doğdukça
0: düşler bir parti olur kardeşim. Kaçı neler oluyordun?
1: Paykan ve hamdan ötüyor.
0: Türk devrim, hamdan ötüyor. Anham harp oyundan.
1: Merol, Şubat'tan
0: Merol diyor şimdi. Kardan.
1: Ne oynar?
0: Mekke'den kaya oynar.
1: Yani kavara etmişim işte.
0: An, hamdan etmeden gitmiyor. Alacak Merol, çarçanak Merol. Devrim çarpışı bahtan. Hamdurcan tarafın
1: oyuna rahatlıkla çalmayı vursa
0: sen Hamdurcan üretir
1: ki sen koktu verir.
0: Hiç panik ve korkan okumağın beğenmezse dedek Aysel Üstüsü'nü paylayın Edebi Hristos
1: yaramayı
0: anne içme saçı başkasına üretleri
1: kaçı yaramayı
0: çıparan bir merkeze
1: kırmızı kaçırı kaçırı olmayan
0: hani kaçırı kovuslanan her borcunu tutur hani kaçırı tozlatların
1: güneş başını kovuslanan ne borcu verir
0: merkez hiç panik ettim aşkları dede borç ıskal kaçı olan kaçı Müsaş ol derler günü vereceğim.
1: Geç, bir kaçıp yaramayın. O nerede Müsaş'ın kurduklarla başlıyor.
0: Dede başlıyor. Akmörükken, bir zorlukken okuyor. Hazır renkler okuyor.
1: Havari gibi olmalı.
0: Bu yazını Araslan Kıracılı canım kürsü kullanıyor. Kaynak hiç şarap araştırın. Paraların kaçın. Havadalı okumdur. Fahbananlar ucu. Yersuzluk yan yerde. Zoruktur sus kaçı kokuduz doz. Korkak köşeyi kurduktun
1: aşkani.
0: Sağ bahis verilmez.
1: Hamen ayın korkutu ve Ayşe Kavim Yalnız. Amen.